illa rahmeten min rabbik inne fadlehu kana aleyke kebira. قل

Batil hede, min te gelek has kiriye Cavi tereş nove de, zilli khada khay kiriye Cavi tereş nove de, zilli khada khay kiriye Ereyi valla Çavaraş buna de, vazgeçme deru de Çavaraş buna de, vazgeçme deru de Mütte gelek has kiriye Zilli khada khay kiriye Mütte gelek has kiriye Beş valla da khay kiriye

Çavaraş çavaraş bana de, bas kendime der o der. Çavaraş çavaraş bana de, bas kendime der o der. Mütle gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütle gelek has geliye, beş

Her der zeruşel bu de bir adı de bir amın çuyuna da çıkaz bir vakt bu. Evine ki helve şay de helişti bulup ayhva şeveken

0: aydın, aydın, aydın. Şevir çamat kengi hautelo,
1: hautelo.
0: Azrana zem kengi bepe hautelo,
1: hautelo.
0: Khanele min boye zem ben rana zem,
1: rana zem.
0: Azrana zem kengi bepe hautelo,
1: hautelo.
0: Aydel, aydel, aydel, dilemen,
1: dilemen.
0: Aydel, aydel, aydel, aydel, amremen,
1: amremen.
0: Esmer işe ve rabbe ve

Helele vaye oy oylu min fele Diçime mani li serê bilbili perbele De gelek tofan hatin gelek ku gelek Bilbili rabem bu mina kelek Aqli vaye brindar u bilbilu Ve baye li xisteli tevkhara kru Berişalo de sevi o muhacru Tev hazreta gheylina

Kerala gibi Rıhı evu alı yavu mu emal kına avu lolo ölü bümbi avu. Ah, oh, az küstü ye.

Çavra şkonatı Vazgeldim eder o da Mütte gelek askeriye Dilli kada faykiriye Mütte gelek askeriye Beş balata faykiriye

Cevaraş, cevaraş, bana de, bas kendime der o de. Cevaraş, cevaraş, bana de, bas kendime der o de. Mütle gelek has geliye, deli kada koy geliye. Mütle gelek has geliye,

Çavaraş çavaraş dönerde Boğaz kentime der öder Çavaraş çavaraş dönerde

Eşra rast jniye xam ciwan ya delel ra Min diyara diyare khana kharibe Ta ve kil kishyai berya boz hawaye khubad berya julebe Var delal min diyara diyare mergemire Beze lavke min akwa pele melwende koka talen şire Ezeb kurvanatın ye delal edile khubim